Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.

0: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. TRT عربي.
1: Komşumuz Suriye'ye.
2: Gazze'de.
3: But this gentleman from a place called
2: Güç
3: Turkey.
2: Güç dağılımı değişiyor. Yeni aktörler yükseliyor.
3: He's has one of the most powerful armies actually in the world. It's much more powerful than he even lets known.
2: Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir.
4: Düşmeyim etoşmadan Hamas.
2: Gazze'nin sağlık altyapısı tamamen çökmüş durumda. Bu insanlığın dip noktasıdır.
5: Bebekler uyurken susulur. Bebekler öldürülürken susulmaz.
2: Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyor.
5: İçinden geçtiğimiz dönemi anlamak için dinamikleri doğru okumamız şart.
6: Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasında müzakere edilen anlaşmaların hayatı...
7: Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir.
2: Dünya beşten büyüktür demeye devam edeceğiz.
8: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
9: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
8: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
9: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
8: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: de Türkiye olarak
1: komşumuz Suriye,
0: Gazze'de.
2: But this gentleman from a place called
0: Güç
2: Turkey.
0: Güç dağılımı değişiyor. Yeni aktörler yükseliyor.
2: Is has one of the most powerful armies actually in the world. It's much more powerful than he even lets known.
0: Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir.
3: Şunun etaşmadan Hamas.
0: Gazze'nin sağlık altyapısı tamamen çökmüş durumda. Bu insanlığın dip noktasıdır. Bebekler uyurken susulur. Bebekler öldürülürken susulmaz. Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyoruz. İçinden geçtiğimiz dönemi anlamak için dinamikleri doğru okumamız şart.
4: Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasında müzakere edilen anlaşmaların kararsızlığı.
5: Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir.
0: Dünya beşten büyüktür demeye devam ediyoruz.

0: komşumuz Suriye. Gazze'de.
1: But this gentleman from a place called
0: Güç
1: Turkey.
0: Güç dağılımı değişiyor. Yeni aktörler yükseliyor.
1: Has one of the most powerful armies actually in the world. It's much more powerful than he even lets known.
0: Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir.
2: Şunayım et aşmadan Hamas.
0: Gazze'nin sağlık altyapısı tamamen çökmüş durumda. Bu insanlığın dip noktasıdır. Bebekler uyurken susulur. Bebekler öldürülürken susulmaz. Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyor. İçinden geçtiğimiz dönemi anlamak için dinamikleri doğru okumamız şart.
3: Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasında müzakere edilen anlaşmaların teyatrı.
4: Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya içine düştüğü çıkma.